0: ayikho ingoma engiyithandiso kwalena iyaphila kimi.
1: Bela so sele